0: of the club's dominance, leading a side that overwhelmed rivals throughout the season. The celebrations in Istanbul erupted after the decisive victory, with supporters transforming the stadium into a sea of red and yellow as Galatasaray sealed the title in front of its home fans. What Okan Buruk has built is increasingly being seen as a golden era for Galatasaray, with the club not only collecting trophies, but also defining a generation of football in Turkey through its winning mentality, identity, and dominance.
1: Hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak.

0: What Okan Buruk has built is increasingly being seen as a golden era for Galatasaray, with the club not only collecting trophies, but also defining a generation of football in Turkey through its winning mentality, identity, and dominance.
1: Hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırdık.

0: The golden era for Galatasaray, with the club not only collecting trophies, but also defining a generation of football in Turkey through its winning mentality, identity, and dominance.
1: Hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak.